0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik. Ziyet Fali İbdilenci. O mazuliza kimiş abimişin Zeynep.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Manisa Turgutlu'da dün bir lisenin önündeki silahlı saldırıda ikisi ağır 11 öğrenci yaralandı. Yaralanan çocuklardan 3'ü yoğun bakımda, 9'unun tedavisi sürüyor. 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın anne ve babasıyla birlikte dedesi de gözaltında. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta 81. düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında BM'nin görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı güven sağlamaz ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineleyen Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır, dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasında Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı Avrupa'nın güçlü olması mümkün değil, dedi. ABD Başkanı Trump da BM Genel Kurulu'nda konuştu. ABD'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. ABD'nin altın çağındayız, dedi. Trump, BM kürsüsünde bir kez daha İran'ı yok etmekle tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok çetin birisi ve dostum ifadesini kullanan Trump, Gazze'ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından diplomatik temaslarını sürdürdü. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir araya geldi. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı yapıldı. Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü, onlarca araç mahsur kaldı. İstanbul Esenyurt'ta otolastikçi dükkanında çıkan yangın yanındaki dükkanlara sıçradı, söndürme çalışmaları devam ediyor. Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni işbirliğine gidildi, imzalar Türk evinde atıldı. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada operasyonlar sürüyor, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticileri tutuklandı. Borsa İstanbul'da bir hisseye manipülatif paylaşım yapılmasıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Cemil Acar, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski MİT görevlisi Enver Altay

Enver Altaylı'nın ayrıca savcıyı tehdit ettiği ortaya çıktı. Merkez Bankası, Papel'in elektronik para kuruluş olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti. ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki güvenlik anlaşması New York'ta imzalandı. Anlaşmaya göre ABD, Grönland'da hava savunma sistemi kurabilecek. ABD Başkanı Trump, yapay kelimesi kulağa sahteymiş gibi geldiği için bundan sonra yapay zeka yerine süper zeka ifadesinin kullanılacağını açıkladı. Bir araba markası elektrikli koltuklar çocukları sıkıştırabilir endişesi nedeniyle 5000'den fazla araç için geri çağırma başlattı.

0: Basketbolda erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe kazandı. Milli takım Uluslararası Ligi'nde Cuma günü Fransa'yı ağırlayacağı maç için Riva'daki kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın golcüsü Vlahovic sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyemeyecek. İsviçre milli takımının kaptanı Şaka sahte aşı belgesini itiraf etti.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
5: şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında %1,3 artışla 8 yılın zirvesine çıktı. Türkiye genelinde Ağustos'ta konut fiyatı yıllık %23 arttı, ortalama fiyat 5 milyon lirayı aştı. SPK pay geri alımlarında üst sınırın uygulanmamasına karar verdi. İstanbul'da metro ve tramvayda kısa mesafeye ücret iadesi planlanıyor, son kararı UKOME verecek.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Handi Kredi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana

0: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
1: Oh, Mazuliza kimiş abimişsin?

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak, she on me. Yeah, she freaking. She a little freak, she for the

0: That just rolled them all.
1: Reklam. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Metro FM. Limitsiz git müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Manisa Turgutlu'da dün bir lisenin önündeki silahlı saldırıda ikisi ağır 11 öğrenci yaralandı. Yaralanan çocuklardan 3'ü yoğun bakımda, 9'unun tedavisi sürüyor. 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın anne ve babasıyla birlikte dedesi de gözaltında. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta 81. düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında BM'nin görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı güven sağlamaz ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını ineleyen Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır, dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasında Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı Avrupa'nın güçlü olması mümkün değil, dedi. ABD Başkanı Trump da BM Genel Kurulu'nda konuştu. ABD'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. ABD'nin altın çağındayız, dedi. Trump, BM kürsüsünde bir kez daha İran'ı yok etmekle tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok çetin birisi ve dostum ifadesini kullanan Trump, Gazze'ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı

0: Expertiz finans haberlerini sunar.
1: Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında %1,3 artışla 8 yılın zirvesine çıktı. Türkiye genelinde Ağustos'ta konut fiyatı yıllık %23 arttı, ortalama fiyat 5 milyon lirayı aştı. SPK pay geri alımlarında üst sınırın uygulanmamasına karar verdi. İstanbul'da metro ve tramvayda kısa mesafeye ücret iadesi planlanıyor, son kararı UKOME verecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Oto.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Temoto yolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
7: Metro FM.
8: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Mamacita.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz,

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmı kapat. Radyonu aç. Metro FM'de

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Manisa Turgutlu'da dün bir lisenin önündeki silahlı saldırıda ikisi ağır 11 öğrenci yaralandı. Yaralanan çocuklardan 3'ü yoğun bakımda, 9'unun tedavisi sürüyor. 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın anne ve babasıyla birlikte dedesi de gözaltında. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta 81. düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında BM'nin görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı güven sağlamaz ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını ineleyen Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasında Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı Avrupa'nın güçlü olması mümkün değil dedi. ABD Başkanı Trump da BM Genel Kurulu'nda konuştu. ABD'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. ABD'nin altın çağındayız dedi. Trump, BM kürsüsünde bir kez daha İran'ı yok etmekle tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok çetin birisi ve dostum ifadesini kullanan Trump, Gazze'ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından diplomatik temaslarını sürdürdü. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir araya geldi. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı yapıldı. Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü, onlarca araç mahsur kaldı. İstanbul Esenyurt'ta otolastikçi dükkanında çıkan yangın yanındaki dükkanlara sıçradı, söndürme çalışmaları devam ediyor. Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni işbirliğine gidildi, imzalar Türk evinde atıldı. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada operasyonlar sürüyor, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticileri tutuklandı. Borsa İstanbul'da bir hisseye manipülatif paylaşım yapılmasıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Cemil Acar, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski MİT görevlisi Enver Altaylı, kasten öldürmeye azmettirmekten tutuklandı. Enver Altaylı'nın ayrıca savcıyı tehdit ettiği ortaya çıktı. Merkez Bankası

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında %1,3 artışla 8 yılın zirvesine çıktı. Türkiye genelinde Ağustos'ta konut fiyatı yıllık %23 arttı, ortalama fiyat 5 milyon lirayı aştı. SPK pay geri alımlarında üst sınırın uygulanmamasına karar verdi. İstanbul'da metro ve tramvayda kısa mesafeye ücret iadesi planlanıyor, son kararı UKOME verecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: right left, right left,
1: right go.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Reklam var.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: Have a Louise when he shoots from distance. Bow.
1: Reklam var. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit.

Basketbolda erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe kazandı. Milli takım Uluslararası Ligi'nde Cuma günü Fransa'yı ağırlayacağı maç için Riva'daki kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın golcüsü Vlahovic sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyemeyecek. İsviçre milli takımının kaptanı Şaka sahte aşı belgesini itiraf

0: Deniz finans haberlerini sunar.
1: Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında %1,3 artışla 8 yılın zirvesine çıktı. Türkiye genelinde Ağustos'ta konut fiyatı yıllık %23 arttı, ortalama fiyat 5 milyon lirayı aştı. SPK pay geri alımlarında üst sınırın uygulanmamasına karar verdi. İstanbul'da metro ve tramvayda kısa mesafeye ücret iadesi planlanıyor, son kararı UKOME verecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Çamlık-Kabacık kavşakları arasındaki Muğla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Limitsiz hit müzik.
8: Bir reklam.
9: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
10: Just feel the music on your favorite radio station.

0: Hitsiz.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizi...

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

Basketbolda erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe kazandı. Milli takım Uluslararası Ligi'nde Cuma günü Fransa'yı ağırlayacağı maç için Riva'daki kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın golcüsü Vlahovic sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyemeyecek. İsviçre milli takımının kaptanı Şaka sahte aşı belgesini itiraf etti.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Metro FM

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM.tr Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: 81 ve Nivi Digöz.
1: Reklamlar.
2: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epiphone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.
3: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: reklam var.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında %1,3 artışla 8 yılın zirvesine çıktı. Türkiye genelinde Ağustos'ta konut fiyatı yıllık %23 arttı, ortalama fiyat 5 milyon lirayı aştı. SPK pay geri alımlarında üst sınırın uygulanmamasına karar verdi. İstanbul'da metro ve tramvayda kısa mesafeye ücret iadesi planlanıyor, son kararı UKOME verecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Oh, Mazuliza, Kimi, Şabimi, Şenzeynet.

0: dinamik, limitsiz hit müzik.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Énergique. Dynamique. Limitsiz. Hit musique.

0: reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.

0: Yaşasın.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: bulabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
0: Limitsiz.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.
2: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında %1,3 artışla 8 yılın zirvesine çıktı. Türkiye genelinde Ağustos'ta konut fiyatı yıllık %23 arttı, ortalama fiyat 5 milyon lirayı aştı. SPK pay geri alımlarında üst sınırın uygulanmamasına karar verdi. İstanbul'da metro ve tramvayda kısa mesafeye ücret iadesi planlanıyor, son kararı UKOME verecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Bir reklam.
8: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
9: Oto Ekspertiz.
10: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.
11: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Metro Müzik Radyosu'ndasınız. Cengiz Radyonuz'a geldi ve Metro Online'da partileme zamanı başladı. Saatler 17'yi gösteren ve harika şarkılarla gününüze renk katmaya geldim. Hujel ve Jamaica'da bunlardan ilkiydi. 2026 yılının ilk günlerinden tanışmıştık bu şarkıyla. Yıl boyunca da üzerimizdeki etkisi asla azalmadı. Keyifli güzel bir çarşamba günü Lucas Scott ile Metro Online devam ediyor. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: şarkıyı takip et. En sevdiğin şarkıyı yaz ve bekle.
1: Anne,

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

girdi. Çıkardıkları her şarkı listelerin zirvesini görürdü. Bu şarkıda 11 Eylül saldırısında hayatını kaybedenler anısına yaptıkları bir hit single oldu. The Black Eyed Peas'in yanında Justin Timberlake yer aldı. Bizi yıllar öncesine götürdü. Where is the love? Bugünlere geri dönelim ve Metro FM'in son günlerde size armağan etti. En güzel şarkılardan biriyle günün keyfini çıkarmaya devam edelim. Tame Impala burada. Loser.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: devam ediyor. Onlardan biri olacak gibi görünüyor. Siz de düşünüyorsunuz. Oylarla, yorumlarla bana katılın. Radyonuzda günün hit adayı olduğu Jobito ve Barbar. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Benim şarkıyı orada bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

Metroline'le Cengiz Radyo'da en çok sevdiğimiz şarkılardan biri yaz boyunca sizlere dans ettirdi. Daha da uzunca bir süre dans ettirecek. Rujel ve Ultranate, Move Interlude'ların ardından Eylül'ün romantik havasına bürünenler için harika bir şarkı geliyor. Orhan Kabalı Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısı olarak bize gönderdi. Ben de size gönderiyorum. Lady Gaga ve Bruno Mars Radyo'da.

0: Çilay. Reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Limitsiz Hit. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Çıkan Amalda Metro FM burası. Ben Cengiz. Keyifli güzel bir çarşamba günündeyiz. Haftayı ortaladık. Sonuna o güzel adımı atıyorum ve günün de ikinci bölümünün keyfini bu harika şarkılarla çıkarmaya devam ediyoruz. Kit Schwering ve Good Girl yüzümüzdeki gülümsemenin sebebi oldu. 15'e merhaba dedik. 17'ye doğru bizi bekleyen müthiş güzel şarkılar var. Hepsinin keyfini birlikte çıkartacağız. Önce Dominic Fike, Baby Doll radyonuzda. İyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: Geçtiğimiz saat kaçıranlar için sevdiyseniz, beğendiyseniz gelin oylarla, yorumlarla bana katılın Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın. Metro
1: FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik. Real Polyp Dilenci. O Mazuli'daki Mişap'ı Mişin.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda 23 Eylül oldu günün tarihi. Emine Gemici yepyeni yaşını kutluyor. Metro FM'de bu doğum günü partisine harika bir Hujer şarkısıyla katılıyor. Emine iyi ki doğdun. Müthiş güzel bir yaş ve yıl olsun senin için. Metro FM'in harika şarkıları eşliğinde.

0: reklama. Metro FM. Enerjik, enerjik. Dinamik, dinamik. Limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Dilimi İstedik Müzik devam ediyor. Yapay zekanın müzikle birleşmesinin en güzel örneklerinden bir tanesi Emel Angel'ın bu şarkısı oldu. Haftalarca da hem Metro FM'de hem de dünyanın pek çok listesinde zirveyi gördü. Bad Times'ı geride bırakıp Saatin Şanslı ismi Yaşar Aksoy'a merhaba diyoruz. Favori şarkın radyonda. Jean-Paul Alexis Jordan burada.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Metro FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
3: Limitsiz,

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında %1,3 artışla 8 yılın zirvesine çıktı. Türkiye genelinde Ağustos'ta konut fiyatı yıllık %23 arttı, ortalama fiyat 5 milyon lirayı aştı. SPK pay geri alımlarında üst sınırın uygulanmamasına karar verdi. İstanbul'da metro ve tramvayda kısa mesafeye ücret iadesi planlanıyor, son kararı UKOME verecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM, limitsiz
5: git müzik.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro Online'da Cengiz Radyonuz'da, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'den herkese bir kez daha merhaba. Güzel bir çarşamba günüyle yavaş yavaş vedalaşmaya hazırlanıyoruz. Masaları toplayın, kulaklıkları takın. Okul çıkışı enerji tazelemek için en doğru yerde müziğin sesini açın. Birlikte partilemeye devam edelim. Teddy Swims, Mr. Know It All Remix ile bu yeni saatin açılışında karşıladı bizleri. Arkasından Temin Fala dinleme zamanı, Loser geliyor.
1: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epiphone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metroline'le Cengiz Radyo'nuzda harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Miyagi bunlardan biriyle geldi. I Got Love diledik. Saatin şanslı ismi var. Aynur Seven favori şarkısını Metro FM'de dinlemek istedi. Metro FM TR Instagram adresinden bize ulaştı. O zaman Sia ve Sean Paul senin için gelsin radyo.

Dilimiz Ripcik devam ediyor. Dünya çapında onu tanıyan çok kişi vardır mutlaka yıllar boyunca, ama Türkiye'de adını en çok bu şarkıyla duyurdu ve sevilenler arasına girmeyi başardı. Ed Sheeran efsanesi Shape of You'yu geride bırakıp son günlerin dikkat çeken şarkılarından bir tanesiyle günün sonuna yolculuğumuzu sürdürüyoruz. D.O.D. Easy Busy ile beraber geliyor. Metro FM Keşfi Careful.

yazar imzası bulunurdu. Timbaland'ın kendi şarkılarından biri. D.Y.I.R.'la yılın sonunu getirdik. Cengiz radyonuzdaydı. 14'ten bu yana hafta içi her gün olduğu gibi. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur hepiniz için. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Aslan Arkın Çelik, Around the World'le Evelin yolculuğunuzda Metro FM'in harika şarkılarıyla eşlik edecek. Görüşmek üzere.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında %1,3 artışla 8 yılın zirvesine çıktı. Türkiye genelinde Ağustos'ta konut fiyatı yıllık %23 arttı, ortalama fiyat 5 milyon lirayı aştı. SPK pay geri alımlarında üst sınırın uygulanmamasına karar verdi. İstanbul'da metro ve tramvayda kısa mesafeye ücret iadesi planlanıyor, son kararı UKOME verecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
6: FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: Non-stop Metro. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go. Hadi başlayalım.

13 Eylül çarşamba akşamı Ekinoks gününde sonbaharın resmen ilk turuna çıktık bile. Mevsim değişti, tempomuz değişmedi. Slater, Dance ilk durağımızda sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın, Around the World'de saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Sıradaki 2015 klasiği Charlize Theron'un Netflix'e yayınlanan Avustralya'nın vahşi doğasında geçen yeni aksiyon filmi Apex'de dirilen bir parça. Şarkı bitene kadar kaç sahnesiyle İngiltere'de 4 numaraya kadar çıkan, 22 yıl sonra ilk ona yeniden giren Chemical Brothers Metro FM'de. Limitsiz Hit Müzik Radyonuz'da Go!

Hayallerinizi ona bunu anlatmak yerine gerçekleştirmeye odaklanın. Enerjinizi boş lafa değil, gayrete dönüştürün diyen LoveX'ten Don't Tell Your Dreams Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki isimse ilk albümü Get Rich or Die Tryin'le dünyada en çok satış yapan Amerikalı sanatçı haline gelerek rekor kıran 50 Cent. Herhalde dünyanın en iyi kin tutan insanlarından biri. Adamın resmen bir tarzı var. Ja Rule'dan P. Diddy'ye herkes ondan nasibini aldı ve yine ilk 4 günde milyon satışı geçen albümü. 9 hafta Amerika'da bir numarada kalan şarkısıyla dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha radyonuzda. Candy Shop, Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik. I

bir yetenek yarışmasından çıkan minyon beden ve dev ses Anastasia. Yarışmayı kazanamadı ama plak şirketleri sıraya girdi. Şarkı Avustralya'dan Belçika'ya bir numaraya yükseldi. I'm Out of Love, Türkiye'nin de eski bir numaralarından biri. Around the World'de Metro FM'deydi. Saksafonun şairi diyebileceğimiz John Coltrane 100 yıl önce, tam bir asır önce bugün dünyaya geldi. 100. yaşta selamımızı dans ettiren bir saksafon melodisiyle yapalım. Romanya'dan 8 ülkede bir numaraya çıkan, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri olarak dinleyeceğiniz Alexandra Stan ve Mr. Saxo Beats radyonun

0: Kayseri'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
1: oto ekspertiz. Metro FM. Limitsiz. Git müzik.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
3: Devam ediyoruz.
5: Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: yükselen listenin eski bir numarası Imal Angel'dan Bad Times, Around World'de rotanın değişmesiydi. Parodi parçalarına klasikler hale geldik. Zaman çok mu hızlı yoksa eşyanın doğası mı bu? Sıradaki klasiği bambaşka bir kılıkta duyacaksınız. Yapay zeka üretimi yorumla. Orijinali 2002'de dönüş ilanıydı. İngiltere'de bir numarada. Klibi Batman ve Robin parodisiyle Grammy'de en iyi video ödülünün de sahibi oldu. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından Eminem ve Without Me. Yapay zeka yorumuyla Metro FM'de.
1: Who's back? Back again. Shady's back.

0: Defne arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: in the world's most beautiful woman.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Basketbolda erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe kazandı. Amirli takım Uluslararası Ligi'nde Cuma günü Fransa'yı ağırlayacağı maç için Riva'daki kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın golcüsü Vlahovic sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyemeyecek. İsviçre milli takımının kaptanı Şaka sahte aşı belgesini itiraf etti.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
8: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında %1,3 artışla 8 yılın zirvesine çıktı. Türkiye genelinde Ağustos'ta konut fiyatı yıllık %23 arttı, ortalama fiyat 5 milyon lirayı aştı. SPK pay geri alımlarında üst sınırın uygulanmamasına karar verdi. İstanbul'da metro ve tramvayda kısa mesafeye ücret iadesi planlanıyor, son kararı UKOME verecek.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
6: TEM Otoyolu Çamlık-Kabacık kavşakları arasındaki Muğla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
12: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
13: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
12: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
14: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
10: Devam ediyoruz.

0: Kaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz. Yetti müzik.

Metro FM Top 20'nin en taze girişi Amsterdam'dan geliyor. Drugs from Amsterdam'ın sahibi 3 haftalık parçası Amerika Dans Listesi'nde Mopi'den Just a Little Bit More Around the World'de Metro FM'deydi. Bugün patron lakaplı Bruce Springsteen'in doğum günü. Metro FM Top 20'nin yeni patronuysa bu hafta yine belli oldu. Adı kaybeden olsa da kendisi bir numarada. Yani listenin kazananı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından Tame Impala imzalı. Loser radyomuzda. Metro FM'desiniz. Limitless Hit Müzik.

0: Türkiye'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Koreli Peggy Gou ve Nijeryalı Ira Star buluşması. Woman Around the World'ün bu akşamki ortak çalışma durağıydı. Wineup'ın sahibi Dominik kökenli New Yorklu bir ses bu kez alçaktan komut veriyor. Parça Belçika'da ilk ona girdi bile. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Cat the Luna ve Drop It.

0: şaşırma. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz bitmiş.

Temmuz'da sahneye taşındı. Tame Impala ile Jenny, Dracula'yı Boston'da ilk kez birlikte sahnede söylediler ve salondakiler gerçekten şanslıydı. Remix Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki çağrı ise 2006 yılından. 20 yıl öncesine gidiyoruz ve Step Up filmi için kaydedilen Keisha Cole yorumuyla Amerika'da 3 numaraya çıkan parça. Bu yıl sosyal medyada yeniden gündeme döndü ve listelere giriş yaptı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Sean Paul ve Give It Up To Me radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: yatsam.
1: Reklam var.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
4: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz. Metro
6: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.

geldik. İsveçli Licky Lee parçası Magician Remix ile 5 ülkede bir numaraya çıkan, Cannes ödüllü bir filmle yeni kuşağa ulaşan I Follow Rivers radyonuzdaydı. Veda parçamızda güneşe doğru taşınıyoruz. 96 yıl önce bugün doğan Ray Charles gibi. Işığı gözle değil, sesle görüyoruz ve herkese göstermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla. Yarın aynı saatte yola çıkacağız. 17'den 19'a. Sizin için seçtiğim listeyle yolculuğumuzun adı Around the World. Ujil ve Ultranate vokalleriyle. Moving to the Sun Metro FM'de. Limitsiz Hit Müzik Radyonuzda.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında %1,3 artışla 8 yılın zirvesine çıktı. Türkiye genelinde Ağustos'ta konut fiyatı yıllık %23 arttı, ortalama fiyat 5 milyon lirayı aştı. SPK pay geri alımlarında üst sınırın uygulanmamasına karar verdi. İstanbul'da metro ve tramvayda kısa mesafeye ücret iadesi planlanıyor, son kararı UKOME verecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: apple.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil listesi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. You know what to do with that big fat butt. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle.

0: Chip out the man, Latino gang, Tiger.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Basketbolda erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe kazandı. Amirli takım Uluslar A Ligi'nde Cuma günü Fransa'yı ağırlayacağı maç için Riva'daki kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın golcüsü Vlahovic sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyemeyecek. İsviçre milli takımının kaptanı Şaka sahte aşı belgesini itiraf

0: yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Tem otoyolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: İstanbul, always measured. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, is me always with you, forever, Metro.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz. Get
2: music. Left right. Don't stop. One time fine gun, pack it up. Left right. Don't stop.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit.

0: Çünkü. Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası.
1: Metro FM.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.